0: Tudo fi, tudo O, tudo H di Ipoh, frekuensi kami di sana
1: 95.6 untuk koma aja.